0: vers le nord.
1: Şu an Cinsel'de otelin odasındayız. Işıklar harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar garipler ya. Telefonum çalıyor. Engin Aykut. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde oturuyoruz aslında. Konuşuyoruz yani. Şu an sesimi çekiyor alem ya. Sesimi çekiyor, hani müzik yapmamışım demiştim ya ben sana, hatırlıyor musun? Ya çok komik ya, olamadım. Bütün kapalı çarşı, Sultanahmet, Domkapı Palas, Ayşe, Sarayım. Hepsini yiyorum. Hem de gevert marifte yeni yemek yiyorum. Elma yiyorum da. Onlar da bir şey yedi. Onlar da bir akşam yemeği yiyeceğiz. Üç kişilik arkadaşlar vardı yanımda. Tamam peki. Ben cebini açıp bak, ben seni ararım. Aydın kalıyor. Okey.